yanaklardan, küsüren dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Lalarengi yanaklardan, küsüren

0: bir sorumuz var.
1: Söyleyin bakalım kardeşlerim.
0: Yal bize kaba zurna.
1: Oldu yavrularım, oldu.